0: batna da.
1: Çahri batna da. Bu gülmek için dedik.
0: Mesela. Mesela yerde bırak bizi gede gemimize de. Bakı'ya geçecek biz. Sen ama sen buradasın. Çok mübarekti.
1: Allah'a mübarek olsun.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что я каторжный?
3: Как по